0: Vielleicht sollte ich es mal mit einem anderen Dressing versuchen. Oder ich mache mir einfach Spiegeleier. Scheiß drauf. Boah, noch 2 Stunden. Ich habe heute so keinen Bock. Guten Morgen. Morgen.
1: Saati 10 Avro'dan kaçak olarak günde 80 Avro eder. Sinan'a desem, Sinan ben 8 Avro alıyorum. O zaman bana günde 20 Avro kalıyor. Bluz 45 Avro'ydu. He, o zaman öyle yapayım. Evet, yarın da gidip bluz alayım.